0: odası diyor. Mesela yakıt bunun sapa çora çapa tuyala minyutu. Sapa klika yapıyor kaba. Kırta wangel kami. Ne
1: dedi ne? Ne
0: dedi ya? Lagun.